0: Senin çok en uzak olan.
1: Ne olsun?
0: Show is clear, senior up to my Michigan.
1: Hang my mess. 22-53.